0: gelsin diye çok sabrettik. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz. Belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansın. Bekletip gelmeyen sevinç utansın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Koyamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya, bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle.

0: sanmayacaksın bu hayatta. Kimi mevati için gelir, kimi de sevdiği için. Dünya denen bu hayatta hep dik durmasını da bileceksin. Ne demiş atalarımız? Malda yalan, mülkse yalan. Az biraz da sen o yalan.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3

0: paketi standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Mardini. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Ben yanarım kendi derdime, kendi kendime, kendi kendime.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

Fidayda'da Ankara'lı Fiday. 500 altın yedirdi bir ay. Gitti de gelmedi ne fay. Başını da hazır mıyız? Bütün eller var. Bütün eller havaya. Bütün eller.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
3: Akdağ Oğuz Efem.

kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya, bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle, söyle şimdi mutlu musun?

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşebent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bayfön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bayfön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz FM.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adam.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06 Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Ceydet gelmeden son bir prova alalım. Hadi bakalım.
4: Gönder abi atalım.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 75 93.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiymiş de. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Aşkı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi.

Sizgen Grup İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim: Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim: Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim: 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi, Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim: Mesut Yararsoy, 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane yeni fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Görüyordum seni canımdan yakın. Meğerse yokmuş bir düşmandan farkın. Görüyordum seni canımdan yakın. Meğerse yokmuş bir şeytandan farkın.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7, Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın Sesi Oğuz FM.

divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna, gurbet yoluna, gurbet yoluna.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Vay be.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM geceleri.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgin İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Hani o eski günler nerede? Sen düşürdün beni bu amansız derde. Aklın, aklın fikrin hep başka yerde. Aramızda biri mi var? Sen iste, yolun öyleyim.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sağlık yârim, para da verdi. Adem'den bu yana neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim, para toprağımız. Karnın yardım kazmayınan an beline. Yüzün yırttım tırnağınan eline. Yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim, kara topraktır. İşkence yaptıkça bana güler. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim, kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim, kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yârim, kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim, kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış, yollarımı gözlüyor. Benim sadık yârim, kara topraktır.

0: karaktır, kara topraktır.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz.